Yani ahada tam kural burada ibadet mi? İnge? Yani mi tanga ve kuf kurayı ruga? Ahada ahada rahaqa emin var da mali merangalı var.

0: Rüzam, kayra koba. Armi kayra gata.
1: Ebol ve kortriga.
0: Kayra mi arguri ha çengen adı? Deng aharna benu iraku ene kuleve enenu. Arınolun Rüzam'a kayraya vakikuraka. Mihuradu Rüzam kayra ti gengulunin. Hem kayraya ka visfasehenu aneta. Rüzam'a vakin uleka do. Ehem vima. Aram beri hama parent unge gotuga reed koulen. Aram umidu kuna Rüzam harina kayraya durukura nulene kam.
1: Aliya kayra durukura aram beri vanama. Migen as kayra meet kura ka fursat te harinu dene na diya.
0: Rüzam. Komi faruku migen as kayra ko harin ulmaga badalga. Aharengi